0: Yani tabii temel rolü yüklü.
1: Bu. Hayır, temel rolü yüklü. Hayır, temel rolü yüklü.
2: Evet.